gira. Raga, raga. Raga, raga. Nerede diyor, nerede diyor. Raga, raga.